bedene, iltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim, kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Söpti Dolsan, Wiz Khalifa, Location 705. Herkese merhabalar, günaydınlar. Ben Serdar, sabah moduna hoş geldiniz. Bugün de birlikteyiz 7'den 10'a. Billie Eilish zamanı. Alo, alo. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: sanki baştan sona Türkçe söylese bizden bir şarkı dinliyormuşuz gibi, değil mi? O kadar güzel bir sound. Tame Impala yorumuyla Loser. Radyo Feneman burası. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah modunda çok sevdiğim bir Jennifer Lopez hitini hatırlayacağız. Ain't It Funny. Birazdan daha öncesinde Kitch Creek, Blumengarten, Good Geno, kaçırma.
1: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

Dani Lozan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastrefer'in Ferre artisi var.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Gerçek olsun hayalin, o güzel havuz senin. Ne ararsan orada bul, adres belli, Atlas bul.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

Show Live in Las Vegas adlı devasa konser filmi 26 Kasım'da tam da Amerika'da Şükran Günü'nün kutlanacağı gece premier yapacakmış. Jennifer Lopez and It's Funny ile buradaydı. Sabah modunda Fat Bobby ile devam.

0: çok sevilen Amy McDonald hitiydi Sleep Tonight. Yani daha doğrusu This Is The Life olarak şarkıyı biliyoruz. Biz Sleep Tonight olarak tekrar dinledik. Swiss Disco Rehab ve Sam Fett dokunuşuyla. Radyo Feneman burası. Günaydınlar, keyifli sabahlar. Sabah modundasın. Birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. Rosaline ve Snap radyonda olacak. Öncesinde ise Halise Arabeni ile seni bekliyor. Unutma.
1: Reklam.
2: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen o.
4: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
5: Getir, bir mutluluk getir.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, vaza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
8: Yataşla mutlu uykular.
9: Reklam.
10: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
11: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
12: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Cevizli Bağ, Halıcıoğlu, Zincirli Kuyu aksi yönde Çağlayan Haliç, Edirne Kapı, İncirli yoğun seyretmekte. Semde Hadımköy, Beylikdüzü ve Esenyurt Avcılar bağlantı yolları, Altınşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kavacık Ümraniye aralıklarla etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
10: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
11: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
13: Radyo Fenomen.

Rosalind Snap de buradaydı. Ed Sheeran cephesinde sular durulmuyor. Dünya turnesinden McLemore'un çıkmasının ardından birçok sanatçı McLemore'a destek oluyor. Detaylar birazdan. The Second Voice'a devam. Let Me Be.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta Türkiye ile Fransa arasında yarın saat 21.45'te oynanacak karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Turka Kocaeli Stadyumu maça hazır hale getirildi. Yeni Malatya Spor'un profesyonel liglerdeki 19 yıllık serüveni sona erdi. Süper Lig'de 5 sezon mücadele eden ve UEFA Avrupa Ligi'nde de Türkiye'yi temsil eden Yeni Malatya Spor, son yıllarda yaşadığı ekonomik ve sportif sorunların ardından 19 yıl sonra amatör lige düştü. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında Emlak Konut, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 91-68 yenerek finale çıktı. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Buzenaz Sürmeneli finale yükseldi. Sürmeneli yarın finalde son dünya üçüncüsü İngiliz boksör Reid ile karşılaşacak.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydın, saatimiz 8. Radyo Fermen'de sabah modundasın. Hügel, Mail, Angel ve Ultra Ne? Şimdi burada Moving to the Sun.

Keşke müziğe hiçbir şekilde siyaset bulaşmasa, yani müziğine, işine, eğlencesine bakabilse insanlar, değil mi? Ama işte pek de her zaman öyle olmuyor. Eşir'in cephesinden biraz böyle çalkantılı haberler gelmeye devam ediyor. Onun Loop Tour adlı bir turnesi var ve ona rap dünyasının benim de çok sevdiğim isimlerden bir tanesi Macklemore da katılıyordu. Turnede ona eşlik ediyordu ve Macklemore yaptığı bazı açıklamalar sebebiyle, siyasi de diyebileceğimiz açıklamalar yüzünden bir kez bir kızdırmış gibi duruyor ki işte bunun üstüne turnenin organizatörü Macklemore'u bu turne kadrosundan çıkardı. Olan oldu, ona destek amacıyla, yani ifade özgürlüğüne darbe olarak nitelendiren birçok ön grupta turnedeki Macklemore'a destek amacıyla turneden çekildiğini açıkladı ki aralarında mesela Finis'e var, Billie Eilish'in kardeşi. Bakalım Asher'ın bu konuda nasıl ilerleyecek, olayı bir şekilde atlatabilecek, böyle söyleyeyim. Aziz Hanım da buradaydı. Sabah modunda

0: Evet, dünkü bol yağmurdan sonra birçok ilimize güneşin yeniden kendisini gösterdiği bir günü yaşıyoruz. Perşembe sabahı ve müzik dünyasının fenomenleri sizlerle. Slater Dance. Maksimum hit müzik. Burası Radyo Perima, keyifli sabahlar. Serdar ben, sabah modunda. Birazdan bakalım kimler bizlerle. Summer Back to France'ı dinleyebilirsin. Öncesinde ise E-mail Angel Bad Times'lar radyonda olacak, kaçırma.
1: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Art Line artısı var.
6: Bufi'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Bufi'de seni bekliyor. Üstelik Bufi yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Back to France buradaydı. Mutlu sabahlar. Burası Radyo Feremen. Serdar ben. Sabah moduna devam ediyoruz. Trafikte yoğun olarak araba kullananlara bir sorun var. Acaba dürüst bir şekilde yanıt verin lütfen. Sinyal kullanır mısınız? Yani dönerken sinyal verir misiniz ya da düzenli olarak kullanır mısınız? Bunu sormak istiyorum. Peki buna yanıtınız ne? Şimdi geçenlerde bir haritaya denk geldim. Dünyada düzenli olarak sinyal kullanımı haritası bu ve haritada şöyle bir bakıyorum. Amerika, işte Kanada ve Batı Avrupa ülkeleri haricinde neredeyse düzenli olarak sinyal kullanan yok. Yani işte Batı Avrupa'da İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya gibi ülkeler evet sinyal kullanıyor gibi gözüküyor ama onun dışında haritaya bakıyorum yani Güney Amerika'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya hani bizim ülkemize dahil etmek lazım. Pek sinyal kullanımı yok gözüken o ki tabii sinyalin trafikte önemli bir işlevi var. Lütfen o kullanıcılardan, sürücülerden olmayın. Mümkün olduğu kadar bol sinyal verin.

0: asıl çıkışını bundan 5 yıl önce Away şarkısıyla yapmıştı. Daha çok Afropop, Afrobeat türündeki şarkılarıyla tanınıyor ve bu parçada müzik dünyasının önemli prodüktörlerinden Peggy Gou ile çalıştığı Era Star Woman. Keyifli sabahlar, Radyo Fermen burası. Serdar mikrofonda, sabah modunda S.F. Ork, Nicki Minaj buluşması Plain Jane'i dinleyelim mi? Birazdan daha öncesinde ise Ella Walker, Eva Max, Fate'le buradan kaçırma. Reklam.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıf

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
6: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
7: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
6: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
8: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre, artısı var.
9: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri.

0: Fatih Takü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Cevizli Bağ, Halıcıoğlu, Zincirli Kuyu aksi yönde Çağlayan Haliç, Edirne Kapı, İncirli yoğun seyretmekte. Semde Hadımköy, Beylikdüzü ve Esenyurt Avcılar bağlantı yolları, Altınşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kavacık Ümraniye aralıklarla etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de sen

Christopher, 2000 Aş, Plan J, ne buradaydı? İyi sabahlar. Radyo Ferman burası. Sabah moduna devam ediyoruz. Yapay zeka yerine başka bir isim önerildi. Hem de Donald Trump tarafından, ama gündelik hayata yerleşir mi? Birazdan bu konuyu bir konuşalım sabah modunda. Sikotoy Mineli.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.

Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Reklam.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta Türkiye ile Fransa arasında yarın saat 21.45'te oynanacak karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Turka Kocaeli Stadyumu maça hazır hale getirildi. Yeni Malatya Spor'un profesyonel liglerdeki 19 yıllık serüveni sona erdi. Süper Lig'de 5 sezon mücadele eden ve UEFA Avrupa Ligi'nde de Türkiye'yi temsil eden Yeni Malatya Spor, son yıllarda yaşadığı ekonomik ve sportif sorunların ardından 19 yıl sonra amatör lige düştü. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında Emlak Konut deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 91-68 yenerek finale çıktı. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Buhsenaz Sürmeneli finale yükseldi. Sürmeneli yarın finalde son dünya üçüncüsü İngiliz boksör Reid ile karşılaşacak.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: 9 oldu saatler. Keyifli sabahlar. Sabah modunda Kitch Creek, Bloomingarden Fresh, Rin David'le devam. Good Genome.

yapay zeka yerine artık süper zeka demeye var mısınız? Donald Trump bulaşmadığı yer yok. Son olarak da yapay zeka adından hoşlanmıyorum, onu süper zeka olarak değiştirelim diye bir açıklama yaptı. Ama tabii gündelik hayatta dilimize o kadar da çabuk yerleşmiyor bazı ifadeler. Tabii ki süper zeka o devrimi aslında anlatan bir kelime ama dediğim gibi günlük hayatta kullanır mıyız çok da emin değilim. Sabah modundasın, James Yak'la devam.

0: Birleşik Krallık gibi birçok ülkede yayınlandığı dönemde tam anlamıyla bir fenomen olmuştu bu şarkıyla. Sonra farklı bir versiyonla dinledik. Dario Nunes ve Giovanni Bravo eşliğinde Bence BMC hiti buradaydı. Onun için başka. Günaydınlar, keyifli sabahlar. Radyo Fermen'de sabah modundasın. Müthiş bir Black Eyed Peas şarkısını hatırlayacağız. Don't Stop the Party. Az sonra daha öncesinde D.I.T.I. Take Me There bizlerle. Kaçırma. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Onlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469. Reklam.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Expertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

akşamlar. Serdar ben, sabah moduna devam ediyoruz. Black Eyed Peas Stones After Party ile bizlerleydi. Şimdi geçenlerde sosyal medyada komik bir paylaşıma denk geldim. Şöyle yazmış: dünya o kadar parasız ki artık öyle yerde bile eskisi gibi rastgele para bulmuyoruz. Gerçekten sanki durum öyle gibi. Yani biraz dünyanın parasızlığıyla alakalı olabilir ama nakit kullanımı da çok düştü, değil mi? Yani o cash para dediğimiz günlük nakit kullanımı dünya genelinde de epeyce azalıyor. Sizde durum nasıl? Yani günlük alışverişlerinize, günlük hayatınızda muhtemelen eskisi kadar nakit para kullanmıyorsunuzdur. Bir kere taşıması zaten zahmetli. Onun dışında bu kredi kartlarının o temassız kısmına herhalde ya da işte kare kod telefonlar okutuyoruz falan. Çok alıştık gibi gözüküyor, değil mi? Sabah modunda Anima ve Lisa.

0: Sosyal medyanın viral yaptığı şarkılar yalnızca günümüzde değil, bundan 5-10 yıl önce de sanatçılara epey bir doping oluyordu açıkçası. O dönem kendi adına çok iyi bir çıkış sağlamıştı sosyal medyanın tabii ki itici gücüyle. Trevor Daniel buradaydı, Falling. Burası Radyo Ferman, keyifli sabahlar. Serdar ben ve sabah modunda Disco Lines, Tinashe, No Rock Boys birazdan dinliyoruz. Öncesinde ise bu defa Self Aware ve Temper City bizlerle, unutma.
1: Reklam. Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop & Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
1: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
4: Sabah Modu.

Tomar'la aranız nasıl bir gün başlangıcı oldu sizler için? Umarım keyifli ve güzel olmuştur. Aynı şekilde devam etsin. Sabah modundan bugünlük bu kadar. Ben Serdar. Yarın sabah 7'de tekrar mikrofon başındayım ve sizleri de beklerim şimdi. No Method.

0: İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Hızınıza talibiz.
3: Kaçtı kızım bizim hızımız?
4: 1000 megabit babacığım, gigafiber.
2: Hız isteyene TürkNet. Yeni abonelere özel ilk 3 ay ayda sadece 749.90 TL. Üstelik arkadaşını getir koduyla gel, hem sana hem arkadaşına bir ay internet hediye. Detaylar Türk.net'te. Taahhütsüz, basit ve net.
5: İnternet TürkNet.
6: Reklam. Radyo Fenomen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ancastre Set. Ferre, artısı var.

0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Art Line artısı var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
3: Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: ama
1: Fireball. Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Reklam.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta Türkiye ile Fransa arasında yarın saat 21.45'te oynanacak karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Turka Kocaeli Stadyumu maça hazır hale getirildi. Yeni Malatya Spor'un profesyonel liglerdeki 19 yıllık serüveni sona erdi. Süper Lig'de 5 sezon mücadele eden ve UEFA Avrupa Ligi'nde de Türkiye'yi temsil eden Yeni Malatya Spor, son yıllarda yaşadığı ekonomik ve sportif sorunların ardından 19 yıl sonra amatör lige düştü. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında Emlak Konut, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 91-68 yenerek finale çıktı. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Buğsenaz Sürmeneli finale yükseldi. Sürmeneli yarın finalde son dünya üçüncüsü İngiliz boksör Reid ile karşılaşacak.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Fenomen.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Radyo Fenomen.

0: 26-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2020

0: Atlas bu. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Şirinevler Zeytinburnu, aksi yönde Bahçelievler Sefaköy etkili seyretmekte. Temde Bahçeşehir Altınşehir Hastalok Meydanı yoğun, Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolu da yoğun seyrediyor. Mahmut Bey gişeleri çevresi de etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kavacık Ataşehir yoğun, Kartal Ataşehir'de çift yön aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade. Reklam.
3: Radyo Fenomen.
4: Maksimum Hit Müzik.

kadın vokallerinden Doechii ve işte bu yıl Grammy'lerde ona en iyi müzik videosu ödülünü getiren single Anxiety Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Maximum Hit Müze, French Montana ve Sophia Rice önderliğinde devam ediyoruz. Perşembe gününde

0: kaçtığımız Perşembe gününde günün ikinci yarısında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Arka arkaya başarılı single'larla karşımıza çıkan Tame Impala, 5 tonlardan sonuncusu Loser Radyo Fenomen'deydi. 13.16'yı gösteriyor saatler. Maksimum hit müzik. Tabii ki bitmedi, çok daha fazlası bizi bekliyor. Nicki Minaj ve Kim Petras ortaklığı, D.A.T.I, Selena Gomez ve daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Helin'le yapacağız.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
7: Reklam. Radyo Fenomen.

Minaj ve Kim Petras ortaklığı Elon yanı başındaydı. Keyifli günler. Radyo Fenemen'de hafta sonları biliyorsun geri sayım heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ Kaybili ile Fenomen ilk 40'ta geri sayımda ve hemen her hafta listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar demedi deme kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Yeni liste, yeni sıralama cumartesi saat 15 itibariyle radyonda olacak. Ve işte adım adım zirveye doğru ilerleyen bir isim. Bu haftanın 4 numarasıydı. DTI ve Radyo Fenemen'de tek bir değer.

0: 22 yıl öncesine, 2004 yılına döndük. Akın ve Belly Dancer Radyo Fenemen'deydi. 13.36'yı gösteriyor saatler. Ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Ella Henderson ve Rudimental ikilisi, Mau P, Cryjax ve Junior Charles ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Hadise'yle yapacağız.
1: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: Fizz. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta Türkiye ile Fransa arasında yarın saat 21.45'te oynanacak karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Turka Kocaeli Stadyumu maça hazır hale getirildi. Yeni Malatya Spor'un profesyonel liglerdeki 19 yıllık serüveni sona erdi. Süper Lig'de 5 sezon mücadele eden ve UEFA Avrupa Ligi'nde de Türkiye'yi temsil eden Yeni Malatya Spor, son yıllarda yaşadığı ekonomik ve sportif sorunların ardından 19 yıl sonra amatör lige düştü. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında Emlak Konut, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 91-68 yenerek finale çıktı. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Buzenaz Sürmeneli finale yükseldi. Sürmeneli yarın finalde son dünya üçüncüsü İngiliz boksör Reid ile karşılaşacak.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan ev var.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Kariyerinin en zorlu albüm hazırlık sürecini yaşadı. Hatta müziği bırakma noktasına geldi. Ama 2026 kesinlikle onun yılı oldu. En başarılı albümünü yayınladı. Slater'dan bahsediyorum. Beşiktaş'a başarıyı getiren single'ı Dance Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Diana, Who Geldi, Ultranate ortaklığı, Ed Sheeran, Brian Mescal hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise The Boss'a ve Magnetic'le yapacağız.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
2: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
1: ilk adımı atma fırsatı.
2: 10 yıldır DJ K-Bil önderliğinde
1: elektronik müzik dünyasına
2: DJ'ler kazandıran
1: Future Sound DJ Akademi'de
2: workshop deneyimi senin olabilir.
1: Detaylar
2: Radyo Fenomen ve Future Sound
1: DJ Akademi Instagram hesaplarında.

0: istekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

Perşembe gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Diana ve Joanna sonrasında muhtemelen 2026 yazı dediğimizde aklımıza gelecek ilk single'lardan biri. Kalabalık bir kadro, Hugel, Imael Angel ve Ultranate ortaklığı Radyo Fenomen'de Move Into The Sun.

kendimize pek ihtimal vermediğim iki isim. Rihanna ve Drake'le 2010 yılına gittik. What's My Name Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler. 14.35'i gösteriyor saatler. Ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Ve merak edenler için Loreen, Shania Twain ve Zed ortaklığı, DJ Snake ve daha da fazlası birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Alan Walker ve Ava Max ikilisiyle yapacağız.

milyonun üzerinde albüm ve single satışı yapmış bir isim. Shania Twain, prodüktör DJ Z'le bir araya geldi ve işte bu ortaklıktan You Are Still The One radyo fenomendeydi. Keyifli günler Maximum Hit News'e bu kez DJ Snake önderliğinde devam ediyoruz. Vokallerde ise Selena Gomez, Cardi B ve Ozuna'dan radyo fenomende Taki Taki.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli günler, Perşembe saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maksimum Hit Müze DATI önderliğinde devam ediyoruz.

dünyasının hemen her dönem sansasyon yaratmayı başaran isimlerinden Lady Gaga ve Abracadabra radyo fenomenindeydi. Perşembe öğle sonrasında maksimum hitimizi Miyagi ile devam ediyoruz. Radyo fenomeninde...

haftaydı ve hazır yüksek tempodayken, hazır hafta sonuna doğru ilerliyorken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ Kaybili Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Demedi deme.

0: radyonda benden söylemesi aklında olsun. Peki birazdan kimleri dinleyeceğiz, hemen ona da göz atalım. Kygo ve Ava Max ortaklığı, Kitch Creek, Sevdaliza ve tabii ki çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı ise Paro Stellar'la yapacağız.
1: Reklam.
2: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
3: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alın.

0: mantıkla.
1: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
0: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Radyo Fenomen.

başarılı. Prodüksiyon masasında Kygo, vokallerde ise Ava Max. Single'a gelince zaten başarısını kanıtlamış bir Shakira single'ı. İşte Kygo ve Ava Max ortaklığıyla bir kez daha günümüze gelen Whatever radyo fenomenindeydi. Keyifli günler maksimum hit müze tarzı değiştirerek son dönemin en orijinal single'larından biriyle devam ediyoruz. Radyo fenomeninde Kitch Creek önderliğinde Good Canoe.

Chris ve Gimme Just One Night Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler elektronik dans müzik dünyasına ve özellikle DJ'liğe ilgi duyanlar için bir duyurum var. Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle her hafta DJ'liğe adım atmak isteyenler için fırsatlarımız oluyor. Future Sound DJ Akademi bünyesinde workshop kazanarak hayallerinize bir adım daha yaklaşmanızı sağlıyoruz. Sosyal medyada Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi profillerini takipte kalın. Çünkü gün içinde kazandıran duyuruları burada yakalayacaksınız. Benden söylemesi aklınızda olsun. Pekala 15.34'ü gösteriyor saatler. Tabii ki bitmedi, çok daha fazlası bizi bekliyor. İnci, Feride Hilal Akın, Black Eyed Peas ve Shakir ortaklığı birazdan dinleyeceğin isimlerden. Başlangıcı ise Tempest Tea ve Self Aware ile yapacağız.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
4: Yataşla mutlu uykular.
5: Reklam.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta Türkiye ile Fransa arasında yarın saat 21.45'te oynanacak karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Turka Kocaeli Stadyumu maça hazır hale getirildi. Yeni Malatya Spor'un profesyonel liglerdeki 19 yıllık serüveni sona erdi. Süper Lig'de 5 sezon mücadele eden ve UEFA Avrupa Ligi'nde de Türkiye'yi temsil eden Yeni Malatya Spor, son yıllarda yaşadığı ekonomik ve sportif sorunların ardından 19 yıl sonra amatör lige düştü. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında Emlak Konut, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 91-68 yenerek finale çıktı. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Buzenaz Sürmeneli finale yükseldi. Sürmeneli yarın finalde son dünya üçüncüsü İngiliz boksör Reid ile karşılaşacak.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Hani kelimenin tam anlamıyla kıpır kıpır bir single. Belly Dancing Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, hafta sonu artık bir adım daha yaklaştığımız ve yavaş yavaş hafta sonu için planlar yapmaya başladığımız Perşembe gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Feride Hilal Akın'la biraz tarzı değiştirme zamanı Radyo

0: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
1: Radyo fenomeni.

0: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
1: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
0: ilk adımı atma fırsatı.
1: 10 yıldır DJ Kable önderliğinde
0: elektronik müzik dünyasına
1: DJ'ler kazandıran
0: Future Sound DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Future Sound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
2: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Çağlayan, aksi yönde Halıcıoğlu Haliç, Zeytinburnu İncirli Sefaköy Avcılar hattı etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç etkili de devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

Pafi'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de seni bekliyor. Üstelik Pafi yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne

0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferrari Artline artısı var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Radyo fenomeni.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update'te saatler 17. Radyo Fenomen'desin. Müziğin fenomenleriyle hadi başlayalım bugüne.

karşı cinste seni iten özellikler. Bugün bunları konuşuyoruz. İtici güç uyguluyorum bugün. Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya başla bakalım. Maksimum Hit Müzik. O sırada Maksimum Hit Müzik'te neler var? Take Me There, Dutty. Sonrasında Dangerous Animals, David Guetta, Maroon 5 ve Michiko gibi şarkı ve şarkıcılar burada olacaklar. Sakın kaçırma.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne ister ister ol.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Kaba yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Gerçek olsun hayalin, o güzel havuz senin, ne ararsan orada bul. Adres belli, Atlas bul.

karşı cinsle itici gelen şeyleri konuşuyoruz. Garsona kötü davranan erkeklerden anında soğurum yazmış. Yani çalışana, emekçiye zaten bu tarz davranışlarda bulunanlardan anında soğumaktan çok bunu bence önceden sormak bile lazım yani birilerine. Böyle bir şey daha önce yapıyor mu diye. O kadar önemli.

0: ilişkide itici gelen, soğutan şeyler demiştik. Sürekli eski sevgiliden bahseden kadın demiş. Eyvah eyvah. Yani bu şey gibi mi? Karşılaştırma yapıyor gibi mi? Sana tek bir şey söyleyeceğim. Koş ve kaç. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Fate'le başlayacağım. Alan Walker, Eva Max. Ardındansa I Got You. Deniz Görkem'le Update'te radyo fenomeninde olacak. Hadi devam edelim. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre, artisi var.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta Türkiye ile Fransa arasında yarın saat 21.45'te oynanacak karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Turka Kocaeli Stadyumu maça hazır hale getirildi. Yeni Malatya Spor'un profesyonel liglerdeki 19 yıllık serüveni sona erdi. Süper Lig'de 5 sezon mücadele eden ve UEFA Avrupa Ligi'nde de Türkiye'yi temsil eden Yeni Malatya Spor, son yıllarda yaşadığı ekonomik ve sportif sorunların ardından 19 yıl sonra amatör lige düştü. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında Emlak Konut, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 91-68 yenerek finale çıktı. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Buhsenaz Sürmeneli finale yükseldi. Sürmeneli yarın finalde son dünya üçüncüsü İngiliz boksör Reid ile karşılaşacak.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

Telefonunu masaya ters koyan erkek daha ilk buluşmada gizli servis personeli gibi demiş. O kadar haklı ki. Mesela niye koyar? Sessize alabilirsin. Işık yandığında ne bileyim dikkatini dağıtsın. Cebine koy.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai...

fenomenleriyle ideal ilişki sorusunu birazdan tekrarlayacağım. Paylaşmaya devam edeceğiz. Instagram Radyo Fenomen'den yazacaksın biliyorsun. Final Minutes geliyor şimdi. Montana.

0: Seni iten şeyler. Bu yönetici güçleri konuşuyoruz. Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya başla, ben de okumaya devam edeceğim. Iron K gidiyor. Maksimum Hit Müzik. Peki bakalım Maksimum Hit Müzik'te neler var? Birazdan Panjim MC, ardındansa Day Day şarkısıyla Burna Boy ve Shakira burada olacak. Sakın kaçırma, birazdan geliyorlar.
1: Reklam. Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın.

telde boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır. Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
5: Sensat.com.
6: Reklam.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Çağlayan, aksi yönde Halıcıoğlu Haliç, Zeytinburnu İncirli Sefaköy Avcılar hattı etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç etkili devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
9: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Bu arada radyofenomen.com'da web sitemizde de müzik haberler seni bekliyor, unutma. New Religion ilk sırada, ardındansa Tragedy Mark Anthony geliyor.

0: istekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
3: Bugünden yarına Allianz seninle.
2: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
4: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde Divan Ev
5: var. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Pafi'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de seni bekliyor. Üstelik Pafi yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
10: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre, artısı var.
11: Reklam. Radyo Fenomen.

seninle birlikteydi. Hazır şarkının ismine uygun, ilişkide karşı cinste itici gelen şeyler. Her şeyi sen bilirsin deyip sonra seçtiğin hiçbir şeyi beğenmeyen kadın demiş. Bunlar o kadar çok var ki etrafta. Gerçekten çok zor ya.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla.

0: dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
1: Maksimum Hit Müzik.
2: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Saatler 19 oldu. Deniz Görkem'le update'te Dati Take Me There geliyor. Hazır mısın?

0: Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak

Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Görkem'le update'te bugün ne konuşuyoruz biliyorsun. İlişkide karşı cinste itici gelen şeyler. Şöyle bir bakıyorum gelen mesajlardan. Bütün arkadaşlarımı kıskanan kadın hayatım beni adaya sürgüne göndermek üzerine kurmak istiyor diyor. Ben adada yaşıyorum, sürgün falan değil orası. Seviyorsan hayatını sürgünde yaşarsın, öyle bir şey yok. Yalancı seni. Bakalım maksimum hit müzik seneler var. Back to France'da başlayacağım. Ardından Alan Park, Alan Walker, Eva Max seninle birlikte olacak. Deniz Görkem'le update. Hadi devam ediyor.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: herkes.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
0: Bize huzur lazım.
2: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla.
3: Son garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
0: Bize huzur lazım.
2: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta Türkiye ile Fransa arasında yarın saat 21.45'te oynanacak karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Turka Kocaeli Stadyumu maça hazır hale getirildi. Yeni Malatya Spor'un profesyonel liglerdeki 19 yıllık serüveni sona erdi. Süper Lig'de 5 sezon mücadele eden ve UEFA Avrupa Ligi'nde de Türkiye'yi temsil eden Yeni Malatya Spor, son yıllarda yaşadığı ekonomik ve sportif sorunların ardından 19 yıl sonra amatör lige düştü. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında Emlak Konut, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 91-68 yenerek finale çıktı. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Buğsenaz Sürmeneli finale yükseldi. Sürmeneli yarın finalde son dünya üçüncüsü İngiliz boksör Reid ile karşılaşacak.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
6: Bugünden yarına Allianz seninle.
5: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
7: Reklam.
8: Radyo Fenomen.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.